0: mérite.
1: C'est ton ami.
2: Joda Joda Assin. Joda Joda Assin. Joda Joda Assin. Joda Joda Assin. Eh, Joda Joda Assin. Joda Joda Assin. Joda Joda Assin. Eh, Joda Joda Assin.